0: Şunun bilen Tengri taqsadaları öz anıltışın tügü tüdü. Xizmetinizde Nilüfar Nurtay kızı boldı. Aziz dostlar, hememizge yaxşılıqla yar bulsun. Xayır xoş, aman bolaylı.
1: Birinci radyoda Dunganlardan Golas Dungan programası.